Zeprende, najua mimi unasikia ile bitu pale Raoul Mpuruta, kibaba misi deja na hiyo ile boro mnikumbuka pale. Anamuita Papi Kobe, huyo kuruba trote kwa Papi Kobe. Sikilize ile nyimbo, twende.